pane sırdan sıyırdım. Bir ay tekem bu yer başkent paranız. Aşk arayaç bu ayın bez parçanız. Borboş titmeçer çımınaz menar. Gülün rüstiniz ugağın enar. Borasen ira vortin.

0: araç ve benzin zıvatkıdan.
1: Parev, tukkılasek IPFM hayga gantayna spüre, inisunu inna amporç hissun hacaha ganut yampı.